In France, they say, bonjour, monsieur. And nasıl sen iyisin teşekkür ederim. That's Turkish. Buongiorno in Italia. Guten Tag in Svenska. Como está in España? In the good old Middle West,